Ben kamer feleği, sen zuhalsin. Ben yedinci kat, sen en uzaksın göklerde. Ben Adem, sen İbrahim soyu. Ben muallim, sen mürebbiyesin. Bensin, sen sat.

sen de yeryüzüdür gövde bulan, ey suların sonsuzluğu. Bakışlarım demir atsın gözlerinin limanına, fırtınalar yorgunu yüreğim sana. Bütün sabahlarım sesinde ağarsın, keder tırmanmasın yüzüme bir daha sarmaşık gibi. Öpüşlerin damlasın çöl dudaklarıma, biliyorum yüreğim durgun sudur dindiğim. Korku kıyılarımı sildiğim sana geldim, sustum ve yumdum iki damla ateş düşürdüğün gözlerim. Al uslandır korsan bedenimi, gece kanat çırpsın parmaklarında. Birbirimizden kaçıracak yerimiz kalmasın, birleşsin yağmur soyunluğu ellerimiz. Bırak öpüşlerim ağzını kapatsın, uzun uzadıya susarak kalalım birbirimizde. Sabaha söyleyecek söz bırakmayalım, köpekler gibi havlayan acılarımız sussun. Sevda çözmesin kendini bizden, sularca gülüşelim. Yüreğin alıkoysun gitmelerimi, sona geldim sana.

sanki. Ben köyümü özledim gülüm. Ben köyde, köy odasında, şöyle yan yastığına yaslanıp da, yer sofrasında, anamın tarhana aşını özledim gülüm. Elini değme bana, elimden asır bak, eline batar. Ben de şehir değil, ben de parfüm değil, ben de köy, ben de

Ayın tap üstünde kederli bir bulut, tutamaz gözyaşlarımı. Harran papatyadan bir gelinlik giyer, arsız, zamansız. Gelirsen dersime, dersime kırlangıçlar geri döner, muzur gülümser. Gelirsen kızıl bir gelincik olup açacak silah, sap sana koşacak durmaksızın. Gelirsen Batman'da intihar son kurşununu kendine sıkacak, ani kurtulacak susmaların dilinden. Ve Çorum, ve Maraş, ve Sivas yüzünü yıkayacak yağmurda. İçimdeki kızıl deniz doydu kana, kızıl ırmaktan alayım selamını. Merhaba de, vurulmuş güvercinler aşkına. Merhaba, merhaba.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
3: Başıma bu başıma.
2: Ekin.
3: Bakın gözümün yaşına.
2: Radyo Ekin.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Haznedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade. Tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum: 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

0: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Baba Eski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade, tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 40

0: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.
1: Radyo Ekin.

başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade. Tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

0: Radyo için. Radyo için. Bu frekansta.
1: En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade, tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin.
1: Bir yol öpüverem de kocumandı, limon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başıma bu başıma.
2: Ekin.
1: Bakın gözümün yaşına.
2: Radyo Ekin.

0: kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.
1: Türkülere gönül verenler. Size Mehmet Baymak dinlemek yakışır.

0: güzel türküler eşliğinde Mehmet Baymak yayında.
1: İstek hattı şimdi devrede. İsteğini yaz 0541 484 6060 WhatsApp hattına gönder. Hemen yayınlansın.

0: Vay deli kız vay. Ordunun deli kızı vay.
1: Vay vay vay.
0: Efendim merhabalar, sevgiler, saygılar, sesimiz, yeni sevgimizin ulaştığı her yer, herkes. Hoş geldiniz, sefaları getirdiniz. 94.4 Radyo Ekin'de Mehmet Baymak ile olan birlikteliğiniz başladı. Şükür kavuşturana şükürler olsun Rabbimize. Evet dostlar, yine 2 saat boyunca en güzel türkülerle sizlere eşlik edeceğim. Zamanı en güzel şekilde geçirmek adına biraz hareketli gidelim. Malum bugün pazar, dinlenenler var, yatanlar var, hala kendine gelemeyenler var, mesaide olanlar var, trafikte olanlar var, selam olsun. Çalışan kesime kolay gelsin, hayırlı işleriniz olsun. Uyuyanlara da uyanın be ya, illa şey mi yapalım? İnsanlar işe vardı, siz hala Muratgil'in damından atlayacaksınız da oh vay vay vay vay. Evet dostlar, tanıtımı duyanlar an itibariyle mesajlarını da göndermeye başladılar. Aynı şekilde mesajlarınız da gelmeye başlasın. Radyo Ekin WhatsApp hattı 0541 484 60 60 0541 484 60 60 Radyo Ekin WhatsApp hattı. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz bu numara üzerinden. Ara ara böyle isteklere yer vereceğim arkadaşlar. Tabii ki bütün isteklere de yer veremiyorum. Ara ara böyle isteklerinize de yer vereceğim. Ayrıca Instagram'a geliyorsunuz, Mehmet Baymak sayfasına, arama motoruna Mehmet Baymak yazdınız, benim sayfa karşınıza geliyor. Oradan da mesajlarınızı, isteklerinizi, varsa böyle kısa videolarınızı da gönderebilirsiniz arkadaşlar. Fazla da konuşmadan sahneyi Ceylan'a bırakmak istiyorum. Her zaman olduğu gibi bir sözümüz vardı. Neydi arkadaşlar sözümüz? Türkiye'nin türkü radyosunda türküleri sevdiren adam Mehmet Baymak yayında. Hoş geldiniz efendim. Günaydın.

Efendim program başladı. Tüm güzelliğiyle de devam ediyor. Şöyle Kerkit Vadisi'nden güzel bir eser gönderdik. Bir de şöyle Recep'imden güzel bir eser göndermek istiyorum. Tüm Karadeniz hemşerilerimize de selamlarımızı gönderelim. Evet, mesajlarınız da geliyor arkadaşlar. Birazdan değerlendireceğim mesajları ama bir yandan da mesajlarınız gelmeye devam etsin. Radyomuzun WhatsApp hattı 0541 484 60 60 0541 484 60 60 Radyo Ekin WhatsApp hattı. Mesajlarınızı, isteklerinizi bu numara üzerinden gönderiyorsunuz. Ayrıca Instagram Mehmet Baymak sayfasından da mesajlarınızı göndermeye devam ediyorsunuz. Şöyle iki güzel eser sonrasında mesajlarla ben buradayım.

Bu eser sonrasında mesajları değerlendirelim o halde. Şöyle bir Filiz Ağar eseri hazırladım. Çok güzel bir eser. Evet, Nevin ablamıza selamlarımızı gönderelim. Nevin abla video göndermiş. Var olasın ablam benim. Var olasın cansın. Evet, şu anda memlekette dinleyen. Şu anda ailem bir yandan da fındık topluyor Hasan abimize. Fındık bahçesinde. Hoparlörü dalmış böyle. Bir yandan bana oradan resim atıyor. Bak bu armut ne armut? Taş armut. Bu elma ne elma? Kabak elma. Bol hasatlar. Kolay gelsin. Ali Yaşın abim, selamlar olsun sana da. En güzel türkülerim armağan olsun. Ali abicim sağ olsun, her hafta mesajını da gönderir. En güzel eserler, en güzel türküler sana da armağan olsun. Bilmiyorum şu anda neredesin ama sesim sana ulaşıyorsa en güzel türkülerim armağan olsun. Evet, Kazım Kut dayımıza selamlar olsun. O da şu anda dinliyor. Memleketim türküsünü istiyorum diyor. Bir memleket türküsü göndereceğim. Kazım Kut dayımıza da selamlarımızı gönderelim. Evet, 0541-484-60-60 Radyo Ekin WhatsApp hattı. Ayrıca Instagram Mehmet Baymak sayfasından mesajlarınızı, isteklerinizi göndermeye devam ediyorsunuz. Yavaş yavaş da hareketli türkülerimizi sonlandıracağız arkadaşlar. Bu güzel türküler sonrasında.

Ne oldu dünya güzeli? Gençlik gitmez mi sandın? Ne oldu abi? Bu paralar bitmez mi sandın? Evet, birçok mesajlar var arkadaşlar. Mesajları değerlendireceğim. Güzel bir Kara Hasan eserine yer vereceğim. Bu arada biliyorsunuz memlekete gittik. Bir 15-20 günlük hem düğünümüz vardı hem festivaller vardı. Şimdi bizim iki tane küçük enişte var. Daha bir tanesi enişte olmamıştı o zamanlar ama. Sefa kardeşimiz. Şimdi düğünde dedik ben davul hastasıyım. Davul zurna olmadan olmaz amca dedi. Ben oynamak istiyorum ya. Dedim olsun ya, onu da yaparız yani. Erdoğan abimize, Aşık Veysel'imize, yeğenlerime, yengelerime, anneme, herkese selamlar olsun. Evet, bu arada şu anda Borgan Çamlı'da beni dinleyen Övecek ailesi, Mehmet Övecek abim selamlar olsun. Bugün de onun evlilik yıl dönümü. Rabbim mutluluğunuzu daim eylesin inşallah. Bir ömür boyu mutlu olun. Gördüğüm kadarıyla bayağı mutlusun ya. Bulaşıkları yıkadıkça mutlu olmaya devam ediyorsun. Selma yengemize de aynı şekilde bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Bu güzel eserde sizlere armağan olsun mu? Pencereden bak bana fındık fıstık at bana. Dinleyelim o halde. Buyurun bakalım. Tebrik ediyorum sizleri.

0: Reklam. Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade, tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum: 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. İstek hattı şimdi devrede. İsteğini yaz. 0541 484 6060 WhatsApp hattına gönder. Hemen yayınlansın.
3: Mehmet Baymak yayında.

Vay vay. Vay Sivas'ın yolları vay. Evet, şöyle yavaş yavaş da damar türkülere geçiş yapalım değil mi arkadaşlar? Evet, birçok mesajlarınız var bu arada. Değerli hemşerimiz Muammer abicim. Muammer Tüzücü. Selamlar olsun. Şimdi telefonla görüştük. Tanıyanlar iyi bilir yani. Günaydınlar, türküleri sevdiren adam sizden, yurtseven kardeşlerden eser istiyorum size ve tüm dinleyicilere gelsin. Veli Kılınç göndermiş. Selamlar olsun Veli kardeşime de. Merhabalar, ben Karadeniz'in yetim ili Giresun Eynesil Ören beldesinden türkü dostu halk ozanı Sunay Kakıl mesajını göndermiş. Yayınınızı uzun zamandır takipteyim. Hoş bir sohbet ve türkülerle akışkan bir yayın. Kutlarım, varsa Tülay Macıran'dan alabilir miyiz diyor. Radyo Ekin dinleyenlere gelsin. İyi yayınlar, teşekkür ediyorum. Göndereceğim Tülay Macıran'dan güzel bir eser. Memleketimize de selamlar olsun. Hemşerilerimize de. Günaydınlar, selamlar. Mehmet kardeşim nasılsın? Ben Paris'ten İzzet Köser. Uzun zamandır görüşemiyoruz. Umarım sağlığın saatin iyidir diyor. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Bomba gibiyiz vallahi abim benim. Sağ olasın. Beni seven herkese selamlar gönderiyorum. Cansın kardeşim, iyi yayınlar. Teşekkürler. İyi yayınlar Can kardeşim. Tüm güzellikler, sağlık, huzur, mutluluk senin olsun. Abidin Biter'den Türkü Gözlüm. Kızım Derin'e, Fatma kardeşime ve Baymak ailesine gelsin. Tuzla'dan Nevin. Nevin abla selamlar olsun. Evet, mesajlarınız da aynı şekilde gelmeye devam etsin. 0541-484-6060. 0541-484-6060 Radyo Ekin WhatsApp hattı. Mesajlarınızı bu numara üzerinden gönderiyorsunuz. Instagram Mehmet Baymak sayfasına geliyorsunuz. Oradan da mesajlarınızı, isteklerinizi gönderiyorsunuz arkadaşlar. Güzel bir yurtseven kardeşler eseri radyonuzda. Buyurun bakalım.

Ferdi'nin son türküsü de Gülcan Koç'tan gelecek. Allah Allah. İkinci ve son saatimize de geçiş yapacağız. İnce Mühendislik sponsorluğunda saatler 12'yi gösterene kadar ayrımsız türkülerin adresi Radyo 2'nde, türküleri sevdiren adam Mehmet Baymak yayında diyoruz. Merhabalar, ben Aysel Dayan. Misafir gelen arkadaşım için Ahmet Kaya'dan güzel bir türkü istiyorum, kolay gelsin diyor. Göndereceğim birazdan Ahmet Kaya eseri. Evet, 0541 484 60 60, Radyo 2'nin WhatsApp hattı. Instagram Mehmet Baymak sayfasından mesajları göndermeye devam edebilirsiniz. Buyurun bakalım. Köyünü özleyenlere, memleketi özleyenlere

hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

gözlerin boşa gider. Çin elek

0: Sevdiren adam Mehmet Baymak devam ediyor. 0535 053 21 52.
1: İstek hattı şimdi devrede. İsteğini yaz 0541 484 60 60 WhatsApp hattına gönder. Hemen yayınlansın.
2: En güzel türküler bu programda. Mehmet Baymak yayında. Radyo 2.

bizi böyle gençliğimize götürür değil mi? Eskilere götürür. Maziyi bizlere hatırlatır ya. Adem Güler, abim benim, selam olsun sana da. Adam cumartesi pazar demiyor, çalışıyor. Merhabalar, geldiğiniz nasıl da belli oluyor. Hoş geldiniz, çok güzel türküler, teşekkür ediyorum, armağan olsun bakalım. Ali Yaşın abim, o da şu anda denize karşı manzara müthiş diyor, gel çay içelim demiş bana. Eyvallah Ali abicim, var olasın. Kıymetli hemşerimize, abimize. Şu kışlanın kapısına türküsünü istiyor, armağan olsun bakalım o halde. İnşallah en yakın zamanda bir araya geliriz Ali abicim. Ali Yaşın abimize selamlar, bu güzel türküm armağan olsun. Devam edelim bakalım, İnce Mühendislik sponsorluğunda.

0: adam Mehmet Baymak devam ediyor. 0535-053-2152.
1: Mehmet Baymak.

0: şimdi başımı taştan taşa, yüreğimi soysuz sevdalara çaldırıyorum. Yoruldum ve yanıldım ama inan,
1: vay vay,
0: bu azaran yaraya zamansız yakalandım. Zamansız yakalandım.
2: Tanıtıcı reklam.
1: Efendim, bu saatimizin ana sponsoru İnce Mühendislik'ten bahsedeceğim sizlere. Muhteşem bir kampanya, muhteşem bir fırsat. Evet, izolasyonda, kalite, panel sistemlerinde dayanıklılık, havalandırmada, konfor ve saç kaplamada estetiği bir arada sunan İnce Mühendislik, yıllardır güvenin ve sağlamlığın adresi olmaya devam ediyor. Binalarınızın daha sağlıklı ve daha güvenli, daha ekonomik çözümlerle buluşmasını istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel ekibiyle projelerinize özel çözümler üreten, yaşam alanlarınıza hem değer katıyor hem de uzun ömürlü kullanım avantajları sağlıyor. İnce Mühendislik telefon numarasını vereceğim arkadaşlar. Özellikle iş yeri sahipleri %20 indirimden faydalanıyorsunuz arkadaşlar. 0535 053 2152 0535 053 2152 İnce Mühendislik telefon numarası. Özellikle tekstil camiası, evet, tozun içerisindesiniz, havalandırma sisteminiz yok. İnce Mühendisliği aradınız, gelecekler, ölçüleri alacaklar, %20 indirimi de yapacaklar arkadaşlar. Dayanıklı, uzun süreli, daha konforlu bir şekilde çalışmak istiyorsanız arıyorsunuz. Sağlıklı yaşam alanlarınızın en önemli unsurlarından biri de doğru ve kaliteli havalandırmadır. İster evinizde, ister iş yerinizde olsun, temiz hava hem sağlığınıza hem konforunuz için vazgeçilmezdir. Daha sağlıklı yaşam alanları, daha verimli iş ortamları, daha konforlu mekanlar sizlerle buluşuyor. Unutmayın, temiz hava kaliteli yaşamak demektir diyor İnce Mühendislik. Yapmanız gereken sadece vermiş olduğum telefon numarasını arıyorsunuz. Radyo Ekin'den, Mehmet Baymak'tan duydum diyorsunuz. %20 indirimi alıyorsunuz. Pazartesi günü gelecekler, ölçüleri alacaklar arkadaşlar. Sonrasında bir hafta içerisinde daha konforlu çalışma alanı sunuyor sizlere İnce Mühendislik. 0535 053 21 52 0535 053 21 52 Altunay Sokak numara 7 İçmeler Tuzla'da arkadaşlar İnce Mühendislik ofisi. Evet, Anadolu yakasındaysanız geliyorsunuz, ofiste de görüşme imkanımız oluyor diyor İnce Mühendislik. Altunay Sokak numara 7 İçmeler Tuzla'da. 0535 053 21 52 İnce Mühendislik telefon numarası arkadaşlar.
2: Tanıtıcı reklam. Türküleri, türküleri sevdiren adam. Mehmet Baybak, Mehmet Baybak yanında. Burası 94.4 Radyo Ekin. Bizi dinlemeye devam.

Selamlar, günaydınlar Mehmet abim. Maltepe Fındık Mahallesi'nden, Fındıklı Mahallesi'nden dinliyorum diyor. Cep telefonu kulaklığından. Hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Sen cansın abim, saygılar diyor. Saygılar bizden olsun. Buyurun bakalım, armağan olsun sizlere de.

Efendim, reklamlar öncesi bir de Musa Eroğlu eseri radyonuzda olsun. Sonrasında kısacık bir reklam arası, malum ekmek parası. Reklamlar sonrasında güzel türkülerimizle devam edeceğiz. Saatlerimiz 12'yi gösterene kadar. Buyurun bakalım, şimdi radyonuzda Musa Eroğlu.

0: reklam. Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Haznedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade, tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: İnce mühendislik katkılarıyla türküleri sevdiren adam Mehmet Baymak devam ediyor. 0535

Mehmet Kiraz, canım abicim selamlar olsun. İsmimi yazmayı unuttum demişler. Eyvallah, teşekkürler abim benim. Sağ olasın, izinlisin bugün. Kolay gelsin kardeşim. Son ses seni dinliyoruz. Aykut Kandiloğlu, Turgut Kandiloğlu ve ben Özcan Türe'den güzel bir türkü istiyorum diyor. Fatma ablamız göndermiş. Onlar da fındık bahçesindeler. Selamlar olsun güzel insanlara. Bu güzel Özcan Türe türküsü armağan olsun. Bu türkü sonrasında veda edeceğiz.

0: programın, birlikteliğimizin, muhabbetimizin sonuna. Hüseyin Övecek abim, gel zamana, son türküm sana da armağan olsun. İyi yayınlar, hoş geldiniz. Denize gidiyoruz. Biz bu hafta, bu sıcakta çalıştıktan sonra sıcaklarda kendimizi denize atıyoruz. Umarım sizin de iyi geçmiştir. Sultanbeyli'den Cemil Leyla Yılmaz'dan sevgiler, saygılar diyor. Oğlum Koray Eyüp Yılmaz için gönlünüzden geçen bir türküyü hediye ederseniz sevinirim demişler. Bu güzel türkü armağan olsun o zaman sizlere. Evet, İnce Mühendisliğe katkılarından dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum İnce Mühendislik. Muhammed Kaş'tan kıymetli dostuma 0535 053 2152 0535 053 2152 İnce Mühendislik telefon numarası. Bu numarayı kaydedin arkadaşlar. Bu numara size lazım olacaktır. Özellikle iş yeri sahipleri, firma sahipleri, daha konforlu çalışmak istiyorsanız, havalandırma sisteminiz yoksa 0535 053 2152 İnce Mühendislik telefon numarası. Arıyorsunuz, detaylı bilgileri alıyorsunuz, %20 indirimden faydalanıyorsunuz. Radyo 2'den duyduğunuzda belirtiyorsunuz arkadaşlar. Katkılarından dolayı tekrardan İnce Mühendisliğe teşekkür ediyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, bir hatamız, bir yanlışımız, sürçülisanımız olduysa affola. Rabbim nasip kısmet ederse inşallah gelecek hafta cumartesi saatler onu gösterdiğinde tekrardan buluşmak, görüşmek ümidiyle. Hoş kalın, hoşça kalın. Her şeyi gören, bilen Yüce Allah'a emanet olun. Program biter. Türküleri sevdiren adam ufak ufak İstanbul trafiğinde kaybolur gider. Eyvallah dostlar.

kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

0: Radyo Ekin.
1: Amanin amanin yandım. Tiridine tiridine bandım. Bedava mı sandın, para verip aldım. Tiridine tiridine bandım.
0: En keyifli türküler, en frekanslar.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: reklam. Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asım Oğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asım Oğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asım Oğulları
1: Kuyumculuk. Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Haznedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade. Tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 400
3: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Bu frekansta.
2: En hüzünlü türküler bu frekansta.
1: Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade, tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Oh, başımı bu

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade. Tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Bu frekansta.
2: En hüzünlü türküler
1: bu frekansta.
2: Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Yar gidelim yar, yar yar yar yandım. Yar sevmiş yar üstüme, yar sevmiş yar üstüme. Yar sevmiş yar üstüme, yar sevmiş yar üstüme. Varsın sevsin neyleyim, am yar gidelim yar, yar yar yar yandım. Turp yemiş nar üstüne, turp yemiş nar üstüne. Turp yemiş nar üstüne, turp yemiş nar üstüne. Aman yarim gez de gez.

yar yandım. Çekemiyorum nazını, çekemiyorum nazını, çekemiyorum nazını, çekemiyorum nazını. Aman yarim gez de gel, badeleri süz de gel. Sarhoşum ben, çezemem.

0: Sarhoşum ben çözemem, dümeleri çöz de gel. Aman yarim gez de gel, badeleri süz de gel. Sarhoşum ben çözemem, dümeleri çöz de gel.
1: Radyo 2.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları
1: Kuyumculuk. Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade. Tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
0: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Baba Eski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade, tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Bu frekansta.
2: En hüzünlü türküler
1: bu frekansta.
2: Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Radyo Ekin. Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin

Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.

0: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade, tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
2: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
3: Başımı bu.

0: Radio Ekim.
1: Amanin yandım. Tiridine bandım. Bedavamı sandım, para verip aldım. Tiridine bandım.
0: En keyifli türküler, en keyifli frekanslar.

0: kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.
1: Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.

indir dinle. Hadi arkadaşlar, başlıyoruz. İyi bak. Gör bak, değdi mi?

Yahu gülüm, zaten senin için vefasız dediler, hayırsız dediler ve hatta telmaşa dediler.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade, tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başımı bu başımı.
2: Ekin.
1: Bakın gözümün yaşına.
2: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekim.
1: Amanin tiridine tiridine bandım. Bedavam sandım, para verip aldım. Tiridine tiridine bandım.
0: En keyifli türküler, en frekanslar.

0: kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.
1: Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerimizin...

hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.

0: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Haznedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade, tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin. Bu frekansta
1: en hüzünlü türküler
0: bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Haznedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade. Tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
0: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Dört bin yıl gezdim pervanelikte, Sıdkı ismim buldum divanelikte. İçtim şarabını mestanelikte, Kırkların ceminde dara düş oldum. Kırkların ceminde dara düş oldum. Kırkların ceminde haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar.

özümü katım. İnsan sıfatından çok geldim gittim. Bülbül oldum firdevs bağında öttüm. Bir zaman gül için zerre düş oldum.

0: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade. Tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
0: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.

sürgülüm yar. Sensizlik bana zulüm kar.

Biliyorum sen yine parmak uçlarında üşüyorsun. Aramızda kıvrılıp yatan uzaklığa inat. Ayaklarınla kasıklarımın kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangı parmaklarının buzulunda. Ah şarut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmayı istedim.

0: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade, tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım. Acıların, ayrılıkların, her şeye biraz alıştım.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Oh,

0: kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.
1: Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız

En hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Radyo Ekin. Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi. Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

Biliyorum sen yine parmak uçlarında üşüyorsun. Aramızda kırılıp yatan uzaklığa inat. Ayaklarınla kasıklarının kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangı parmaklarının buzulunda. Ah şarut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmayız.